0: Fisk.
1: Ne Fisk? Anam bir havaya vardı. Anam bir işte.
0: Sen Yambodin'e mi gitsin?
1: Yambodin'e mi gitsin? Ha? Ha? İşte bunu
2: Carl, lui.